çölde dolaşıyorsanız, ve gün batımında yakınsa, ve hani biraz da kaybolmuşsanız ve yorgunsanız, şansınız yaver gidiyor demektir.